imkanları ve ürettiği malların niteliği dikkate alınırsa bu miktar çok daha fazla biraz ulaştırılması. Dolayısıyla bu ve buna...